Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Modern Radio. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: serin bir gölge de, iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.
1: Thank you.

0: yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odeon Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: I'm alive. I'll just not do it.

0: kıymetli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odaya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odaya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odaya ile yatırım içeriklerini ve Odaya Radyo'yu takipte kalın.
0: Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
3: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil. Nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen kur olayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskini pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil, kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın O-Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: Odeya Radyo. Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde yine biraz piyasa haberleri, biraz son birkaç haftadır piyasaları etkileyen gündemi, güncel gündemi konuşacağız. Şimdi tabii son 1-2 haftada biraz hareketli günlerden yine global piyasalar geçiyor. Tabii tüm piyasanın odak noktasında Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve jeopolitik riskler var ama bir yandan da makroekonomik dinamikler, merkez bankaları, özellikle Fed ve Fed'in faiz patikası ön plan çıkmaya başladı. O yüzden burada aslında gündemi ikiye bölebiliriz. Bir taraftan dediğimiz gibi jeopolitik riskler ve Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı. Diğer taraftan baktığımızda da piyasa biraz piyasanın kendi dinamiklerine, yani makroekonomik dinamiklere biraz daha odaklanmış durumda. Bu makroekonomik dinamikler kapsamında da faiz patikası Fed'in ve piyasanın gidişatı gelen makroekonomik datalarla nasıl şekillenecek tarafında odaklanmış durumda. Şimdi jeopolitik tarafla ilgili birkaç cümlede görünme bakarsak o tarafta iki tane aslında konu öne çıkıyor. Birincisi, evet, uzun bir sürede devam eden bir savaş var. Belli aralıklarla bu savaşın gidişatı daha olumluya gitti. Belli aralıklarda burada çatışmalar arttı. İşte bir 60 günlük ateşkes süreci vardı. O sona erdi ve Trump onu uzatmayacağını söyledi. İnişi çıkışı bir seyri görüyoruz o tarafta. Şimdi tabii sürecin bu kadar uzun sürmesi ve haber akışının bir olumlu bir olumsuz gidip gelmesi belli bir yerde, yani savaşın ilk çıktığı güne göre baktığımızda piyasa fiyatlamalarında ağırlığı biraz da azalmış durumda. Tabii çok büyük bir ağırlık içeriyor hala. Hala piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Ama tabii savaşın ilk çıktığı aylardaki ağırlığını biraz azaltmış oldu. Yani piyasanın genel zaten bir refleksinde bu olumsuz konuları uzun sürdüğü sürece belli bir yerde idrak edebiliyor. Yani işte hatırlarsanız burada en iyi örneği Rusya-Ukrayna savaşında verebiliriz. İşte kaç yıldır devam eden bir savaş ilk çıktığında ki piyasa etkilerini hatırlıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada bu kadar uzun süren bir savaş, şu anda piyasalara etkisi neredeyse hiç yok diyebiliriz. Hatta bazılarımız Rusya-Ukrayna savaşını unuttuk bile. Ama orada devam eden, hala anlaşmaya gitmeyen devam eden bir süreç var. Belli aralıklarla orada da haber akışı artabiliyor ama hani piyasalara etkisine baktığımızda çok minimal bir etki yaratıyor. Burada da tabii bir Amerika ile İran arasındaki savaşı bir Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla kıyaslamıyorum ama tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın ağırlığı çok daha farklı olabiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve petrol enerji kaynaklı sebeplerden dolayı daha farklı bir nokta ama hani neyi söylemeye çalışıyorum? Piyasa böyle olumsuzlukları belli bir yerden sonra biraz daha normalize etmeye çalışıyor. Biraz daha idrak etmeye çalışıyor. Şimdi tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın da bu şekilde uzamış olması ve bir iyi bir kötü haber, inişi çıkışı bir sürece girmiş olması da piyasaları biraz daha etkisini azaltmış durumda. Fakat hala belli haber akışlarıyla çok etkili olduğunu görüyoruz. Onunla da ilgili baktığımızda dediğim gibi 60 günlük barış süreci sona erdi. Trump bunu uzatmayacağını söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı oldu. Burada baktığımızda hala orada çatışmalar devam ediyor. Şimdi bir barış sürecinde ki yani bu hem işte İsrail ile Lübnan arasında hem işte Amerika ile İran arasındaki bu barış sürecinde biraz daha jeopolitik risklerde düşüş olmuştu ama son birkaç gündür burada biraz yeniden artış görüyoruz. Dediğim gibi barış sürecinin uzatılmamış olması, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sona ermiş olması, dediğim gibi İsrail'in orada Lübnan bir hava saldırısı oldu. O sürecin yeniden hani orada bir ateşkesin bozulmuş olması. Ya bu tarafta yeniden konuları biraz alevlendirmiş durumda. Hürmüz Boğazı hala kapalı. İki tarafta orada üstünlük kurmaya çalışıyor. İki tarafta Hürmüz Boğazı'na hakim olduğunu söylüyor. Amerika biz oranın hakim olduk diyor. İran yok biz oranın hakimiyiz diyor. Amerika Trump oranın Amerikan toprağı sayılması gerektiğini söylüyor. Yani o tarafta Hürmüz Boğazı'nda da süreç sıkıntılı. Bu son işte birkaç gündür, dedim ki bundan öncesinde biraz tansiyon düşmüştü ama son birkaç gündür gelen bu haber akışıyla yeniden o tarafta bir canlanma görüyoruz. Petrol fiyatları yeniden $90'ların üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden $90'ların üzerine çıktı ve bu taraftaki tansiyon yükselmesiyle beraber tedirginlik devam ediyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi ilk savaşın çıktığı çıktığı zamana kadar kıyasla bakarsak fiyatlama ağırlığı biraz azalsa da böyle ara ara tansiyonun yükselmesi, haber akışının artması piyasalara da etkili oluyor. Şu anda o taraftaki belirsizliğin yeniden biraz artması ve bir anlaşmaya ve barışa yönelik umutların azalması yeniden jeopolitik risklerde artış olarak özellikle petrol fiyatlarını yükseltmesiyle piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Şimdi tabii buradaki en büyük etkiyi nerede görüyoruz? Böyle tansiyon yükseldiği zaman özellikle petrolün böyle yükselişin içine girmesi, şimdiki örnekte gibi 90 doların üzerine çıkması yeniden enflasyonist baskıları gündeme getiriyor. Enflasyon tedirginliğini gündeme getiriyor. Bu noktada da tabii faiz artışları gelir mi konusunu yeniden gündeme taşıyor. Bundan dolayı da özellikle tansiyon yükseldiği noktada petrol fiyatlarındaki böyle artışla beraber piyasalarda bu tedirginliği görüyoruz. Şimdi bu dediğimiz gibi piyasa etken birinci bacakta. İkinci bacağına geldiğimizde konunun dediğim gibi program başındaki dediğim gibi makroekonomik datalara biraz odaklanmış durumda. Yani burada Fed'in faiz politikası nasıl olacak? Yani Fed bir faiz artımı yapacak mı yapmayacak mı konusu çok tartışılan bir konuydu. İşte en son Fed toplantısını takip etmiştik. Orada bir faiz değişikliği olmamıştı ama ileriye yönelik bir faiz politikası ile ilgili de çok da net bir resim çizmemişti Fed Başkanı Kevin Warsh. Enflasyonla ilgili süreci nasıl yöneteceği ile ilgili de çok bir net bir resim çizmemesi piyasalarda biraz algıyı bozmuştu. Fed toplantısı sonrasında piyasanın biraz bozulduğunu görmüştük. Fakat sonrasında gelen makroekonomik datalar, yani bu Fed öncesinde istihdam görmüştük. İstihdam, tarım dışı istihdam datasının beklentilerden çok düşük gelerek istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu göstermesi, ki oradaki algı çünkü istihdam piyasası güçlü gidiyor bir sıkıntı yok modundaydı, ama en son gelen tarım dışı istihdam datasının eksi gelmesi, daralma göstermesi burada ya gerçekten de istihdam piyasasında acaba bir soğuma mı var tedirginliğini oluşturdu piyasada. Tabii tek bir datayla bunu söyleyemeyiz ama en azından en son istihdam datası böyle bir kaygı yaratmıştı. Sonrasında tabii Fed toplantısını gördük. Orada da belli açıklamalar geldi ama sonrasında gördüğümüz enflasyon datası. Amerika'da gelen TÜFE ve ÜFE datasına baktığımızda beklentilerden düşük geldi. Yani enflasyon tarafında o korkulan yükseliş gelmemiş oldu. Beklentilerden daha düşük bir enflasyon gördük. Hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. Bu ciddi anlamda tabii piyasayı rahatlattı. Yani Fed'in tabii iki tane dual mandate dediğimiz iki tane esas görevi var. Birincisi işte piyasada ekonomideki maksimum istihdamı sağlaması. İkinci sorumluluğu ise fiyat istikrarını sağlaması. Bu iki tane görevi çerçevesinde kararlar alıyor. Şimdi tabii burada istihdamın yavaşlıyor olması, öte yandan da enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi, bir anda piyasada Fed'in o zaman faiz arttırmasına gerek yok, arttıramayacak, 2026'da bir faiz artışı yapamayacak algısını doğurmuş oldu. İstihdamın yavaşladığı, enflasyonun da beklendiği kadar yükselmediği noktada bir merkez bankasının faiz artışı yapmasına gerek duyulmuyor. Bu algının da oturmasıyla beraber ya o zaman Fed bu artışı yapamayacak algısı doğdu ki bu datalardan önce ciddi anlamda 2026 yılında bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Hatta bu Eylül ayında ciddi anlamda fiyatlanıyordu önümüzdeki ilk Fed toplantısında. Enflasyon datasından sonra bir de üzerine Amerika'daki perakende satışlar datasını gördük. O da beklentilerden düşük geldi. Bununla beraber o datadan sonra iyice bu faiz artışı yapamayacak, faiz artışı yapmasına gerek olmayacak algısı iyice oturmuş oldu ki zaten bu datalardan önce Amerika'daki swap piyasasına baktığımızda dediğim gibi bir tane artışı çok büyük ihtimalle fiyatlarken bu datalardan sonra baktığımızda 2026 yılında tam ihtimalle bir faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor. İlk artışı 2027 Ocak ayına çekmiş, ötelemiş durumda piyasa bu datalardan sonra. Tabii burada Fed'in faiz arttıramayacak, arttırmasına gerek olmayacak bu datalardan sonra algısının oturması piyasada bir anda risk iştahını arttırmıştı. Bununla beraber tahvil faizlerinde, kısa vadeli tahvil faizlerinde biraz geri çekilme görmüştük. Dolarda değer kaybını görmüştük. Bu algıyla beraber de artan risk iştahı altını ve gümüşü o dip seviyelerinden yukarı doğru bir mini rally yapmıştı. İşte altının onzu 4400 doları yeniden geçerek 4434-4400 140 dolarlara kadar çıkmıştı. Gümüşte yeniden 66 dolar, onzu 66 doların üzerine kadar gelmişti. İşte bu altın, bu emtia tarafındaki rally'yi tetikleyen tamamen bu bahsettiğim makroekonomik tarafta gelen, hem istihdam piyasasında yavaşlamayı gösteren hem de enflasyon konusunda beklenildiği kadar enflasyonist bir durum olmadığını gösteren datalarla beraber Fed'den beklenen faiz artışının ihtimalinin düşmesi bu piyasaya o rally'yi getirdi. Dediğim gibi faizlerin biraz düşüyor olması, altının, doların değer kaybediyor olması, bununla beraber zaten bu savaş sürecinde ciddi satış gören altın ve gümüşün diplerden toplanarak 4400 dolar ve 66 doların üzerlerine kadar çıktığını görmüştük. Şimdi bu risk iştahı, bu rüzgarı arkasına aldı emtia. Bununla beraber bu son 1-2 güne kadar bu seviyelerde biraz gidiyordu. Fakat işte bu son, bu çekimi yaptığımız bu son 1-2 gün özelinde baktığımızda jeopolitik taraf hafta bahsettiğim risklerin bir anda yeniden yükselmesi, ki bu işte bu datalardan sonra geldi. Yani bu makroekonomik datalar ılımlı geldi. Fed'den faiz artışı ihtimali azaldı. Bununla beraber piyasada bu rally'yi görmüştük. Fakat sonrasında son 1-2 güne baktığımızda yeniden jeopolitik taraftaki risklerin artması, yeniden Amerika ile İran arasındaki durumun belirsizleşmesi, yeniden Hürmüz Boğazı konusundaki tansiyonun artması piyasada petrolün artışıyla beraber tedirginlik yaratmaya başladı. Zaten petrolün yükseldiği noktada, petrol yükselirse bu enflasyonu olumsuz yansır mı? Enflasyonu olumsuz yansıdığı noktada FED faiz arttırması gerekir mi? Yani o ılımlı makroekonomik datalardan sonra faiz artışı ihtimali düşmüşken şimdi petrolün yeniden jeopolitik riskler sebebiyle yükselmesi, burada FED'den acaba eğer bu petrol fiyatları böyle yüksek seyretmeye devam ederse enflasyonist ortamı yeniden, bir enflasyon baskısı yeniden artması, FED'in acaba 2026 yılında yıl sonuna doğru bir faiz artışını itebilir mi tedirginliğiyle beraber biraz altında, gümüşte o işte yaşadığı mini rally'nin biraz geri çekildiğini görüyoruz. O 4400 doların üzerlerinden, 66 doların üzerlerinden biraz da bugün çekimi yaptığımız günde 4400 doların altına düşen bir altın ve 65 dolarlara kadar gelen bir gümüş olduğunu görüyoruz. Yani biraz rally'yi bozmuş durumda. Öte yandan önemli diğer bir konu, makroekonomik tarafta odaklanmamız gereken tahvil, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda özellikle 30 yıllık Amerikan tahvil faizini takip etmenizi tavsiye ederim. O tarafta ciddi anlamda yükseliş görüyoruz. Hatta işte bugün 5.33'lere kadar gelerek 2007 yılından beri en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. 30 yıllık tahvil faizi 5.33'e kadar çıkmış durumda bu programı çektiğimiz günde. Bu da dediğim gibi 2007 yılından itibaren en yüksek seviyesi. Şimdi genel olarak global piyasalarda baktığımızda verim eğrilerinde dikleşmiş görüyoruz. Yani kısa vadeli tahvil faizleri haber akışına göre belli oranda daha ılımlı seyrediyor. Hatta işte enflasyonist baskıların düştüğü noktadaki işte bu verim eğrisinin kısa tarafı daha çok enflasyon, daha çok politika faizine odaklı tarafı olduğu için burada enflasyon baskılarının azaldığı noktada, faiz artışı ihtimalinin düştüğü noktada kısa vadeli tahviller, tahvil faizlerine biraz geri çekilme görüyoruz. Tabii riskler arttığı noktada orada da yükseliş görebiliriz ama baktığımızda verim eğrisinin kısa tarafı biraz daha politika faizine odaklı durumda. Burada hani kısa vadedeki risklerin çok yükselmediği noktada biraz daha ılımlı seyredebiliyor. Fakat verim eğrisinin uzununa doğru gittiğimiz noktada başka tedirginlikler doğuyor. Uzun vadede enflasyon yüksek seyreder mi? Uzun vadede enflasyon bu hedefine doğru geri çekilmeyebilir mi kaygısı? Öte yandan ülkelerin borçluluk seviyeleri artıyor. İşte Amerika tarafında da kamu borcu artıyor. Daha fazla borçlanması gerekiyor. Bu noktada daha fazla borçlanması gerektiği noktada da arzın artmasıyla beraber tabii uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliş kaydediyor. Yatırımcılar uzun vadeyi tutmak için daha fazla getiri talep ediyorlar. Riskin daha fazla olduğu için uzadıkça vade risk, daha belirsizlik daha da artıyor. O yüzden verim eğrisinin uzununa doğru gidildiği zaman yatırımcılar daha fazla kompansiyon talep ediyorlar. Daha fazla getiri talep ediyorlar bu riske maruz kaldıklarından dolayı. O yüzden bu enflasyonla ilgili kaygılar artık borçluk oranlarının artması uzun vadeli tahvil faizlerinin de rekor seviyelere doğru yükselmesine sebep oldu. Bu da tabii piyasada bir olumsuz algı yaratıyor. Bunu Amerika'da başta olarak görüyoruz ama global olarak baktığımızda da tahvil faizlerinde yükselişe görüyoruz. Japonya tarafına da baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri son dönemin en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumda. Tabii Japonya dediğimizde dolar Japon yeni çok yakından takip ettiğimiz bir konu. 162'lere geldiğinde, 163'lere geldiğinde döviz müdahalesi görmüştük. 155'lere kadar dolar Japon yeni paritesi düşmüştü. Ama sonradan yeniden 159-160 seviyesine kadar çıktı. Hani o tarafta da Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Ne zaman arttıracak? Mali politika nasıl seyredecek? Bu da çok önemli. Belli kritik eşikleri geçerse yeniden müdahale gelir mi Japon yenine? O yüzden dolar Japon yenini de çok yakından takip ediyor piyasa oyuncuları. Ama genel görünümde baktığımızda tabii gelecek makroekonomik dataları da yakından takip etmek önemli oluyor. Bu programı yayınlanacağı işte bu hafta baktığımızda Amerika tarafında PCE datası gelecek. Fed'in çok yakından takip ettiği özellikle çekirdek PCE fiyat endeksi hane halkının maruz kaldığı enflasyonu en iyi gösteren datalardan biri Amerika tarafında. Bu özellikle tüketici ve üretici enflasyonunun ılımlı düşük geldiği datadan sonra bu PCE datası daha da önem kazandı. Gerçekten de o enflasyon datası gibi bu PCE datası da düşük gelecek mi? Ki gelirse buradan Fed'den faiz artışı ihtimalini yeniden düşürmesi piyasaya olumlu yansıyacaktır. Ama tam tersi bu olumlu ılımlı enflasyon datalarından sonra olası bir yüksek PCE datası da piyasayı yeniden bozabilir. Çünkü yüksek bir PCE datası bir de bu son dönem son birkaç gündür ki yüksek petrol fiyatı ile birleşirse yeniden 2026 yılında Fed'den bir faiz artışı ihtimalini piyasa tam ihtimalle fiyatlamaya başlayabilir. Bunun tabii başlandığı noktada risk iştahının düşmesi piyasayı bozabiliyor. O yüzden genel olarak özetlersek bir yandan jeopolitik riskleri bir yandan da makroekonomik dinamikleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Birbirinden tamamen zaten ayrı konular değil. İşte bahsettiğim gibi jeopolitik tarafta olan bir risk artan petrol fiyatları haliyle direkt makroekonomik dinamiklere de etki ediyor. Sen birbirinden çok zaten kopamayan konular. Ama bir yandan bir Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak mı? Yeniden bir barış anlaşması yapılacak mı? Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma olacak mı? O tarafta bir olumlu haber akışı olacak mı olmayacak mı? Bunu takip etmeye devam ederken piyasalar bir yandan da Amerika'dan özellikle Amerika'dan gelecek makroekonomik dataları yakından takip ediyor. Fed'in faiz politikasını değiştirmesi piyasalara çok etki yapıyor. Başta da tabii doların seyri ve faizin özellikle tahvil faizlerinin seyri bu açıdan çok önemli oluyor. Piyasaların genel belirleyici unsuru olarak tüm piyasa oyuncuları da bu dinamik yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasada zaten haber akışı çok hızlı olduğundan tabii çok hızlı değişiyor. Önümüzdeki programlarda da güncel gelişmelerle yeniden beraber olacağız. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
0: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına da

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

雨降って地固まる固まる固まる。おでんラディオ。

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
3: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyonu etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chitfund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın Oblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın odaya radyoda olsun.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval

Gezegenimiz başlıyor. TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

0: Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo.

0: Tüm Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Kadınlar ailede, iş hayatında ve günlük yaşamda finansal kararların neresinde duruyor? Birikim ve yatırım alışkanlıklarında nasıl bir rol üstleniyor? Hangi noktalarda geri planda kalabiliyor? Kadınların yatırıma bakışını ve yatırım kültüründe değişen alışkanlıklara ele alacağız. Üstelik elimde Odea Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırmasından dikkat çekici veriler de var. Kadınların yatırım kararlarına, finansal özgüvenine ve yatırım davranışlarına dair bu çıktıları da bölüm boyunca birlikte değerlendireceğiz. Konuğum ekonomist, akademisyen ve finans dünyasının yakından takip ettiği bir isim, Doktor Tuğba Özay. Şimdi çok enteresan bir çalışma yapmış Odea Bank Konda ile ilgili.
1: Çok da değerli ve güzel evet. Detayları olan bir araştırma.
0: Gördün değil mi sen de?
1: Uzun zamandır yapılmayan bir araştırmaydı. Evet.
0: Çok değişik çıktıları var ama ondan önce kadınların yatırım yapma motivasyonlarında hangi başlıklar öne çıkıyor onu ben sana sormak istiyorum. Şimdi güvence mi, bağımsızlık mı, gelecek planı mı, bu konuların hangisi etkili kararlarda? Önce onu sorayım şimdi, sana sonra araştırmaya geçeceğim.
1: Birkaç araştırmayla da ben de destekleyeceğim. Sadece kadın olarak bakmaktan ziyade aslında Türkiye'de yatırımda ön plana çıkan olgu aslında paranın değerini korumak. Neden? Bizim gibi enflasyon problemi yaşayan ülkelerde para yatırım yapmak bir zenginleşme aracı olarak bakılmıyor. Hani öncelikle paranın değerini korumak. Hani biz bunu işte pandemiden çıkışla birlikte gerek pandemi döneminde yaşadık, daha öncesine gittiğimizde 2018 dönemlerinde yaşadığımız siyasi ve jeopolitik olaylar var, onlarda yaşadık. Pandemiden sonraki süreçte yaşadık. Biz her daim yüksek enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkelerin geneli bu şekilde. Hal böyle olunca bizde yatırım daha çok zenginleşme aracı değil, paramın değerini koruyayım anlamıyla yapılıyor. Bunu kadın düzeyine indirgediğimizde kadın tarafında da aslında hani toplumun aslında büyük bir çoğunluğu, sadece böyle kadın erkek olarak ayırmadan önce yaklaşık 40'ı kadarı bu yatırıma hani acil durumlarda nakde çevrilebilecek bir yatırım olarak bakıyorlar. Yani yatırım da değil de aslında kötü gün parası. Diğer taraftan yatırım kararlarında dedin ya hani güvenilirlik mi önemli, ne önemli, bunu böyle birazdan detaylandırırız.
0: Evet. Araştırmada da var o.
1: Kadın tarafında çok önemli. Kadın bunu özerkliğin bir aracı olarak görüyor. Çünkü şimdi istihdam tarafına baktığımızda, kadında yatırımı konuşmadan önce bence istihdam tarafına değinmek gerekiyor. Biz kadın istihdamının görece son 10 yılda arttığı ama hala OECD ülkelerinin gerisinde kalan bir ülkeyiz şu anda. Görünmez emek kısmını saymıyorum bile. Birazdan detaylandırırız kadınların yaşadığı zorlukları istihdamda ama yatırım tarafında kadınlar bunu ne olarak görüyorlar? Özellikle düzenli geliri olmayan kadınların yatırım yapabilmesi nereden kaynaklanıyor? Hani ev ekonomisi. Sen de yıllarca ev ekonomisi tarafını sevgili Sade Hoca ile konuştun. Ev ekonomisinde hane içerisindeki bütçelerinden işte çok ufak miktarlarda kenara atabildikleri paralarla yapabiliyorlar kadınlar bunu. Bunu da neden? Hani bir yatırım anlamıyla yapmıyorlar aslında.
0: Korunma.
1: Kötü gün parası, korunma parası, acil durumda kullanma olarak hani daha böyle motivasyon şeyden gelmiyor toplumdaki kadınların büyük bir çoğunluğunda. Bunu hani bütün Türkiye'yi düşünerek söylüyorum aslında. Daha da zenginleşeyim içgüdüsüyle gelmiyor. Kadının kendini güvence altına alma, şayet de bir nakit akışı olmayan, işte iş hayatında olmayan, istihdamda olmayan bir kadınsa orada hani birikim olarak görüyor onu ve burada hani kimseye muhtaç olmayayım, hani kötü günde kenarda birkaç işte kuruş param olsun zihniyetiyle geliyor. O yüzden hani kadınlarda evet belki biraz daha güvenlik ön planda. O da toplumun işte şu anda %35'i kadınlarda, mesela kadın ve erkek istihdamına baktığımızda 66-33'ler civarında şu anda güncel rakamlar. Toplumun işte her 3 çalışandan sadece bir tanesi kadın.
0: Şimdi Odea Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği araştırmada dikkat çekici bir tablo var. Şimdi borsa yatırım fonu veya kripto gibi araçlarda erkek yatırımcıların daha yoğunluklu olduğu görülüyor. Oran da %80. Kadınlar daha görünür değil. Kadınların tercih ettiği yatırım aracı genelde altın. Şimdi modern finansal yatırım araçlarına ulaşmakta kadınlarımız farklı bir bariyerle mi karşılaşıyor acaba Tuğba?
1: Son 20 yıllık ya da 10 yıllık istihdama baktığında kadın istihdamının artışıyla birlikte kadınların yatırımları, önce yatırım yapabilmek için önce ne gerekiyor? Tasarruf yapabilmek gerekiyor. Tasarruf yapabilmek için kazanmak gerekiyor. Kazanmak için istihdamın içerisinde yer almak gerekiyor. Bir nakit akışı gerekiyor. kadın eğitim düzeyi arttıkça, istihdam arttıkça, kadınlar kazandıkça tasarruf yapmaya, tasarruf yaptıkça yatırım yapmaya başlıyorlar. Şey konusunda haklısın, özellikle daha böyle son dönemlerde teknolojiyle birlikte kripto varlıklar gibi, dijital varlıklar gibi buradaki hakimiyet biraz daha artmış durumda. Finans piyasalarında önceden biz işte altın, borsa, dolar, mevduat bunları konuşurduk. Kadınların altında kalma içgüdüsünler nereden kaynaklanıyor? Burada aslında ilgi duymuyor demeyelim de. Şimdi erkek...
0: Kolay paraya çevirebilme.
1: Nakit, evet, likit, daha likit olması. Birincisi altının daha likit olması. Çünkü kadının piyasada geçirmiş olduğu zamanla erkeğin piyasada geçirmiş olduğu zaman aynı değil. Kadınlar işte son belki 10 yıldır bu piyasalara aşina olmaya başladılar. 10 yıldır işlem yapmaya ve dolayısıyla işlem yaptıkça o özgüven artıyor. Hani araştırmalar, hani benim de okuduğum başka bir araştırmadaydı. Orada da mesela analiz mi, piyasada kalıp işlem yapmak mı, teorik bilgi mi, içgüdüsel bilgi mi, birilerinden tavsiye almak mı? Erkeklerde mesela erkekler kendi analistlerine güveniyorlar. Neden? Çünkü daha çok piyasada işlem yaptıkları için. Kadınlar mesela hani biraz daha güvenli, safe zone'da kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü onların amacı ana parayı önce koruyabilmek.
0: Bu araştırmada da zaten senin söylediklerine tamamen örtüşüyor. Şimdi mesela burada iş hayatında yer almayan kadınlar, ki sen oranı söyledin zaten, %33-35 iş dünyasına yer alıyorlar. Geri kalanın %35'i yatırıma karar verirken, senin dediğin gibi hemen satılabilir olması, işte likide hemen çevrilmesi ne dikkat ediyorlarmış bu araştırmaya göre. Şimdi bu oran diğer çalışma kümelerinin oldukça üzerindeymiş zaten bu araştırmaya göre yine. Yatırım onlar için daha çok getir aracı mı, yoksa gerektiğinde erişebilir bir güvence alımı diye sorulmuş. Senin dediğine geliyor. Yine burada onu da hemen söyleyeyim, sana bırakacağım sözü. Yatırımda güven meselesi, senin biraz önce değindiğin konu. Kadınlarla erkekler de farklı mı çalışıyor Tuğba? Çünkü araştırma sonuçlarında dediğin gibi yatırım kararı alırken sosyal çevre tavsiyesine en çok güvenenlerin %69'u kadın. Kendi analizine güvenenlerin de %59 erkek. Tamamen senin söylediklerin rakamlarla eşleşti.
1: Bu şimdi demek ki ülkeler arasında farklılık göstermiyor. Benim okuduğum çalışma mesela Türkiye'ye özel bir çalışma değildi.
0: Demek ki işte genelinde evet. Var bu. O yüzden dedim çok paralel senin bu Konda'nın yaptığı, Odaya Bank'ın yaptığı araştırmayla senin daha önce takip ettiğin makaleler çok paralel senin söylediklerine istinaden. O zaman bu kadınların güven mimarisinin farklı işlediğini mi gösteriyor sence bize?
1: Doğru, bu istihdamda da böyle. Biz ataerkil bir toplumdan gelen bir milletiz aslında baktığımızda. Şimdi birincisi çalışma hayatı dendiğinde zaten kadın hep böyle ikinci planda kalan, görünmez emek olarak aslında çoğu zaman hem işte hem evde çalışan ve evdeki çalışma görünmez emek olarak karşı karşıya kalınan bir nokta. İstihdamda bile hani daha yeterince OECD ülkelerinde %50'ler civarında dedim. Hani onun hala altında olan bir cinsiyet olarak baktığımızda, cinsiyet ayrımı olarak baktığımızda hala onun gerisinde. Şimdi burada bile bizde şey vardır, hani Anadolu'ya, bugün Anadolu'ya gidip baktığında kadın para yönetmekten ne anlar? Paranın yönetimi evde, hanede, erkektedir. Hal böyle olunca kadının yönettiği paraya da güven olmuyor. Ben bunu yaşamıştım. Mesela ilk başladığımda fon yönetimi yapıyor olduğum bir dönem bir tane müşterimiz vardı ve erkek fon yöneticisi istemişti. Neden olduğunu sorduğumda hani bunun şeyle alakası yok. Okuduğun okulla, almış olduğun eğitimle, senin yönetmiş olduğun fonun performansıyla. Bundan bağımsız olarak hani bu bilinç değişti tabii ki, hani bu benim bahsettiğim 2012'ler civarındaydı. 2012-13'ler civarındaydı. O dönemki tabloyu şu an görmüyoruz. Şimdi sonra dönecek olursam hani burada bu belirtmiş olduğumuz kadın yatırımcıyı ikiye ayırmak gerekiyor bence. İstihdamda olan ya da olmayan. Çünkü ikisinin tercihleri çok farklı. Kadın burada şimdi farklı kümeler altında değerlendirdiğimizde kendine ait bir geliri olmayan bir kadın. Örneğin mesela erkek tercihiyle kadın tercihi şöyle değişebilir. Kendine ait geliri olmayan bir kadının alabileceği riskle istihdamda olan ve çalışmaya devam eden, nakit akışı olan bir erkek yatırımcının alabileceği risk aynı değil.
0: Tabii.
1: Çünkü biri önümüzdeki ay yerine yenisini koyabilir ama diğeri koyamıyor. Orada da işte paranın değerini korumak ön plana çıkıyor. Şimdi erkek tarafına baktığında o piyasanın içindedir, kazanıyordur, kaybediyordur. Bir pratik var ortada. Kadın korkuyor. Hani özgüvensizlik burada da geliyor. Çünkü zaten hani sınırlı bir limiti var. Onu kaybetme şansı yok. O çünkü kötü gün parası. Bir de anında nakde dönüştürülebilir likit de bir varlık olmak durumunda. Hal böyle olunca tercih altına yöneliyor. Son dönemlerde de değişiyor. Ama istihdamda olan ve nakit akışı yaratan kadına geçtiğimizde Orada da şu oluyor. Ben bunu kadınlarda çok böyle fon yöneticisi arkadaşım da var birlikte çalıştığım. Kadınlar erkeklere göre çok daha detaylı ve performanslara baktığımızda mesela kadın fon yöneticilerinin performanslarının aynı örneklemlerle kıyasladığımızda erkeklerden çok daha yüksek olduğunu görüyoruz.
0: Çünkü kadın aynı anda hem evini hem çocuğunu hem akşam misafir akşam misafir gelecek hangi masa örtüsünü yaysam şeklinde bir düşünceye sahip olduğu için çok detaycı. O da öne çıkıyor. Senin biraz önce verdiğin örnekle ben de 2000'li yıllarda karşılaşmıştım. Kadın olduğum zaman bir tık daha
1: kadın
0: sanki...
1: Kadın ne anlar para yönetmekten?
0: Ne anlar para yönetmekten? Ben de o zaman 2000'lerin başında oradaydım. Aynı. 2012'de de aynıymış. Değiştiğine açıkçası sevindim. Peki burada yatırım yapanların sadece araştırmada %16'sı iş hayatında yer almayan kadınlardan oluşuyor. Senin dediğinle yine paralel. Kadın, düzenli geliri olmayan kadın için kendine ait birikim oluşturmanın sence ilk adımı ne olabilir Tuğba?
1: Bunun ilk adımı aslında miktara bakmadan hani büyük küçük demeden istihdamda olsun ya da olmasın bir düzenli olması, sürdürülebilir olması. İki her ay düzenli bir şekilde kenara para atabilmek ama tabii ki hani bunun şartlar ve koşullarla da alakası var Zeliha. Şimdi pandemide hatırlarsın hani dünya tasarruflarını yiyerek o süreci atlatabildi. Evet. Pandemide yenilen tasarruflar ortaya çıkan enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle belirli gelir gruplarında servet artırıcı etki yaratırken belirli gelir grubu, orta gelir eridi örneğin, alt gelir daha da fakirleşti. Şimdi tasarruf ve yatırım konuşabilmemiz için, yatırım konuşabilmemiz için önce tasarruf konuşabiliyor olmamız lazım. Burada hani şey olarak da bakılabilir tabii, hani tasarruf kalıyor mu ki elimize, edebiliyor muyuz ki yatırım yapabilelim? Hani 10 lira da olsa, 100 lira da olsa düzenli bir şekilde orada amaç kenara koyulan para değil aslında. Onun o prensibine sahip olmak. Bunu yapabilmek bence en önemli. Şimdi kadınları böyle erkeklerden daha az yetkin, daha şey olarak da çok değerlendiremiyorum açıkçası. Hani kadın ve erkek güveni farklı şekilde inşa ediyor. Yatırım şeyinde de böyle. Hani erkeğin almış olduğu riskle kadının almış olduğu riskin farklı olduğuna az önce dikkat çektik. Burada hani kadının bu piyasaya dahil olabilmesi için birincisi tabii ki dediğim gibi hani her ay düzenli bir şekilde olmak kaydıyla kenara bir miktar para ayırabilmek, korkmamak. Çünkü veriler şunu gösteriyor, hani Konda'nın anketinde de vardı benim gördüğüm. Korkarak ya da uzaktan kalarak, bakarak bu piyasanın içine dahil olamıyorlar. En büyük tecrübeler piyasanın içerisinde kazanılıyor.
0: Para kaybederek.
1: Hani para kaybederek. Hepimiz yaşadık
0: kaybet,
1: bunu.
0: Evet, hani kaybetmeden kazanılmıyor. Aynen.
1: Ama kaybedeceğin miktar önemli. Ne kadar risk iştahın olduğu önemli. O yüzden hani bizde de bütün dünyanın geri kalan ülkelerinde de yatırımcılara belirli anketler yapılıyor. Risk iştahının ne kadar yüksek ya da düşük olduğunu anlayabilmek için. Önce şunu söylemem gerekiyor. Bu kadın erkek bağımsız olarak bizde yatırım biraz böyle son dönemlerde oyun gibi görülüyor. Hmm. Ama kadınlar biraz daha yatırım gibi görüyor bu arada. Güzel yanı bu. Erkekler biraz daha kumar gibi görmekle birlikte kadınlar daha yatırım gibi görüyorlar. Çünkü orada riski yönetmek önemli. Hani hep deriz ya işte bir portföy dağılımı yapmak, riski dağıtmak. Burada hani bütün parayı bir şeye yatırmak değil, riski hani yönetebilecek, zor zamanda ihtiyacın olan paranın da bir miktarını kenarda tutabilecek şekilde hani örneğin işte bir kadın yatırımcımız para biriktirdi, 1000 TL para biriktirdi. Önümüzde de ihtiyacı olabileceği anında işte ev işlerinde ihtiyacı olabilecek bir durumu evet. var. Hani onun işte 500'ünü, 300'ünü tamamen yatırımı ne kadarlık miktarlarla yapıyorsa kenarda tutabilmeli ya da anında nakde çevirebilir miktarını tutabilmeli. Ki en azından çünkü piyasadaki Türkiye kadar haber akışının yoğun olduğu başka ülkede yoktur herhalde. Piyasa o kadar anlık hareket ediyor ki oradaki bir de korkmamak gerekiyor. Hani piyasa düştüğünde hani kadınlarda böyle bir şey var. Eğer sonradan piyasaya dahil olduysa piyasada hani düşüyor deyip korkup böyle erken çıkma eğilimi gösteriyor. Orada riski yönetebilmek önemli oluyor.
0: Orada senin bahsetmiş olduğunda kadınların yatırımda ya da tasarrufta biraz daha geri planda eskiden geçmiş yıllara göre olmasının da kaynağı olduğu zaten araştırmada da var. Bir de zannediyorum şimdi etrafına baktığında çalışan çalışmayan kadınlara özellikle çalışmayan, iş hayatında olmayan kadınlarda ya altın ya mevduat vardır. Hı hı. Şöyle bir şey de var mı? Onu seziyor musun? Gerçi araştırmalarda göster onu illaki ama. Bir de yatırım fonu. Hani yavaş yavaş zannediyorum işçi hayatında olmayan kadınlarda para piyasaları fonuna da böyle gelmeye başlıyorlar. Biraz daha öğrenerek devam ediyorlar. Benim gördüğüm o. Peki burada sen söyledin ama onu biraz daha açmak istiyorum. Şimdi para yönetiminde aktif rol almaya başladılar. Sayı doğru. arttı tamam. Ama bazen de geri planda kalıyorlar. Bir de profesyonel olarak Türkiye'de kadınların yatırım dünyası katılımı konusunda son yıllardaki değişimi sen nasıl görüyorsun peki? İki bunu, ayrı soru sorayım
1: bunu
0: sana.
1: Bunu da okumuştum. Son yıllarda piyasaya giren yatırımcıların %70'i kadın bu arada. Hmm. Hani bu oran çok ciddi bir oran. Kadınlar ilgisinin artıyor olması güzel ama bu şununla da eşdeğer ilerliyor. Eğitim seviyesi arttıkça, istihdam oranı arttıkça. Bunlar hani sonuçta şöyle de düşünebilirsin tabii. Bu artış hani sonuçta belirli bir grup küme örneklem erkek yatırımcı yoğunluğu var. Orası hani artık böyle bir duyuma ulaşmış işte. Biz pandemi döneminde 8 milyonları konuşuyorduk. Evet. Sonra o geriledi 7 milyonlar, 6 milyonlar. Halk arz furyasıyla başlayan evet. bir süreçti. Sonra geldi geriledi 5 milyonlarda dengelendi gibi bir durum oldu. Şimdi erkek yatırımcı sayısının işte toplam istihdamda olan kişi sayısı da 32 milyonlarda. 32 milyonun yaklaşık işte 9 milyonu o dönem şeydeydi ama bunu hani bir kişi olarak baz almamak gerekiyor tabii. O dönem işte anneannesinin, dedesinin, babaannesinin herkesin üzerinden aşıp böyle halka arıza girmeye çalışan bir kitle de vardı.
0: Piyasadaki yerli yatırımcı sayısında ciddi aynen, artış
1: yani,
0: gördük.
1: İstihdamda olan kitlenin işte %30'unun şeyde olduğunu düşün, piyasada olduğunu hı-hı. düşün. Öyle bir tablodan bahsediyoruz aslında. Şimdi erkek zaten belirli bir doyum noktasına ulaştı. Dahil olanlar kadınlar olduğu için kadın yatırımcı oranı artıyor gibi görünüyor. Böyle de bir etki var. Hani bu çok böyle tablo dengelenmedi henüz ama kadın yatırımcıların artmış olması tabii ki piyasa için de iyi umut verici. Kadınlar biraz daha dengeleyici rol oynuyor herhalde orada. Ama hala erkek baskınlığının sürdüğünü söyleyebiliriz aslında piyasada.
0: Peki biraz önce aslında girizgah yaptım burada yine ama şimdi kadınların bu yatırım dünyasında en çok değiştirmesi gereken düşünce kalıbı ne sence? Hani korkmamaları lazım dedin ilk etapta. Başka düşünce kalıplarında biraz daha değiştirmeleri gereken ne olabilir sence?
1: Buna sadece kadın olarak cevap vermeyeceğim. Erkekler olarak da cevap vereceğim. İkisinin de değiştirmesi gereken şey yatırım ya da finans erkek işidir zihniyeti. Bu çünkü hani sadece bu kadınlarda var doğru ama bu erkeklerde de var. Hani geçtiğimiz 10 yıla kıyasla belki biraz kırılmış olabilir ama hala sen de yaşadın, ben de yaşadım. Eminim ki hala Anadolu'ya gitsek hani birçok yerde Anadolu'ya gitmemize gerek yok yani aslında Türkiye'nin herhangi bir yerinde bunu yaşayabileceğimiz düşünce var. Bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yatırım erkek işidir, finans erkek işidir şeklinde bir kalıbın kırılması gerekiyor öncelikle.
0: Dünyada da bu şekilde mi baktığın araştırmalarda?
1: Şimdi İskandinav ülkelerine baktığında orada tablo farklı. Çünkü orada eğitim düzeyi zaten çok yüksek. Hı. Ama bir Endonezya'ya gidersen, bir Hindistan'a gidersen orada da keza benzer. Çünkü orada da kadın istihdam oranı görece daha düşük, eğitim oranı görece daha düşük. Ama işte Avrupa'ya gittiğinde farklı, Amerika'ya gittiğinde farklı. Bu ülkelerin tamamen gelişmişlik ya da gelişmemişlik düzeyiyle alakalı, eğitim düzeyiyle alakalı, yatırıma bakış açısıyla alakalı. Dolayısıyla hani bu ülkeye göre değişiyor, topluma göre değişiyor. Birincisi bunu kırmaları gerekiyor. İkincisi kadınların daha özgüvenli olması gerekiyor. Hani kendilerine orada hani az önce dedik ya özgüven hani hı-hı. ben bunu yapamam. Hani çünkü çok böyle geç piyasaya dahil oldukları için hala ve erkeklerin olduğu kadar piyasada vakit geçirmedikleri için hala o korku var. Hani ama girmeden o tecrübeyi kazanmadan o korkuyu kırabilmenin de yolu yok. Hani ben bunu bilmem şeklinde yola çıkıldığında hep korkarak geri planda kalıyorlar. Halbuki hani böyle riske atılabilecek ufak bir miktar parayla girilse ki pandemi dönemin çok uygundu bunun için. Hani halka arzlar dönemi de çok uygundu. O dönem gerçekten çok kadın yatırımcı da dahil oldu piyasaya. Bunları değiştirdiklerinde çok şey değişecektir bence. Hani burada aslında hani teorik bilgi değil de hani yetkinlik teorik bilgiden gelmiyor aslında. Pratikten geliyor. Dolayısıyla hani bunları kırabilmek için de piyasaya dahil olmak gerekiyor. Bunların
0: o zaman
1: gerekiyor bence.
0: Korkmadan değil mi? Kesinlikle. Biraz daha disiplinli ve erkek işidir zihniyetini biraz daha değiştirerek demek devam etmek gerekiyor. Kesinlikle. Ama son yıllarda herhalde senin de söylediğin yapılan araştırmalarda bunun ilerlediğini gösteriyor. Peki finansal özgürlük kadınlar için ne ifade ediyor? Yani bu mesele sadece gelirle mi ilgili sana göre?
1: Kadın için özellik meselesi bence. Kimseye muhtaç olmama meselesi. Kendi ayakları üzerinde durma meselesi. Çünkü şimdi çok eski toplumlara gittiğinde kadınların istihdamda tabii ki eski şey yoktu. Ama hani ben şeyi hatırlarım. Kendi babam bile hani şöyle yetiştirdi bizi. Dik dur, ayakların üzerinde dur. Kimseye minnet etme. İşte oku, ondan sonra mesleğini eline al. Hani bu böyle eski toplumların tabii ki yapmak isteyip yapamadıkları. Yani çok eski dönemlerden bahsediyoruz. Sonuçta kadınların daha istihdamda düşük olduğu. Cumhuriyetle birlikte evet kadınlara birçok hak tanındı ama kadın istihdamı hep düşük kaldı. Kadınlar toplum içerisinde hep ikinci planda kaldı. Bunların böyle Cumhuriyetle birlikte kırıldığı bir dönemden geçtik biz. Şu anda kadının sesi daha yüksek çıkıyor. Ama hala baktığında işte yönetimde kadın oranı %20'lere geldi. Yaklaşık %10,5 civarındaydı. Ama CEO düzeyinde baktığında %5'lerde hala. kadın hala yönetimde söz sahibi olamayan bir konumda bulunuyor. Evet, yavaş yavaş o merdivenler aşılıyor ama bundan işte 5 yıl öncesine gittiğinde %13'lerdeydi o oran. Sonra %20'lere geldi şu anda hemen hemen. Ama yönetimde hala kadın yok.
0: Şirketlerde bir dönem öyle bir çalışma yapılmıştı. Her yönetim kurulunda kadın sayısının artırılması için, hatırlarsan
1: hatırlıyorum.
0: Birkaç sene
1: önce. Evet, hani bunu mesela hani zorunluluk haline getiren ülkeler var. Mesela İskandinav ülkeleri bunlardan, Avrupa ülkeleri bunlardan. Hani bu dengeyi korumaya çalışan şirketler de var, ülkeler de var. Kadın için bence aslında maaş olmadığında hani kadın için istihdamda olmak, yatırımda olmak bence bir güvence. Hani finansal özgürlük dediğimiz şey de kadında bence özerkliğe karşılık geliyor. Bununla birlikte dayanıklılık, çeşitlilik, çünkü maddi anlamda imkanı olan kadın daha güçlü hissediyor kendini. Bu haneye de yansıyor. Bunu gerçi şey olarak da okuyorlar, hani kadın iş hayatına girdikten sonra boşanma oranları arttı olarak da okuyorlar. Ama kadın istihdamda ve yatırımda olması şart. Kadın için bu özgürlük meselesi.
0: Peki şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Hem finansal hem ekonomi dünyasında kadın profesyonel olmak nasıl bir deneyim? Sen deneyimlerini bizimle paylaş. Özellikle kendi kariyerinde kadın olmanın farkını hissettin mi? Yani dezavantaj da olur, avantaj da olur ama farkını hissettin mi sen bu iş hayatın boyunca?
1: Ya en basiti az önce verdiğim örnekte hani belki doğrudan yöneticilerden hissetmedik ama hani bunu yatırımcı tarafından hissettiğim bir örnek anlattım az önce. Ama şu hep görülüyordu, hani bir şirkette çalışırken bile bu medya tarafında daha farklı. Hani medya benim hayatımda son 5-6 yıldır var. Ama finans tarafına döndüğümde %70'e 30, 80'e 20 erkek egemen ağırlıklı bir sektörden bahsediyoruz. Hal böyle olunca bütün yöneticiler, ben hiç hatırlamıyorum ki kadın yöneticim yoktu mesela daha önceki çalıştığım kurumlarda. Neden yoktu? Hani hep böyle CEO'ların, genel müdürlerin erkek olduğu ve o yönetim boardların da genelde erkeklerden oluştuğu dönemdi. Hani orada mesela hani kadınlarda bu hani apayrı bir yayının konusu tabii ki ama kadınların istihdamda ilerlemesinin önünde engeller var. Bu buna ücret eşitsizliği diyebilirsin, buna cam tavan diyoruz biz akademi literatüründe. Orada görünmez böyle belirli bir kademeye geldikten sonra kadınların daha yüksek kademelere çıkmasını engelleyecek yazılı olmayan bazı kurallar var. Hani bunlar tabii ki bugün bile aynı pozisyonda çalışan bir kadın ve erkeğe baktığında maaşları arasında hala fark var. Hani şu var tabii ki, hani tabii. Sana burada hani saatlerce sayabilirim bir sürü madde.
0: Bazı ülkeler bunun tamamen yok edilmesi için özellikle İskandinav ülkelerinde çalışmalar yapmışlar ve kanunlarında en son haberlerde gördüğüm kadarıyla eşitsizliği kaldırmak adına çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu da iyi bir gelişme. Peki son olarak dedim ama sen kadın olmanın farkını hissettin mi profesyonel hayatında? Pozitif yönde hissettin mi? Yani daha detaylı düşünmekten, evet, daha disiplin olmaya kadar mesela.
1: Evet, hani bu bence avantaj. Birçok böyle yönetim için dezavantajı. Çünkü ben de çok didikleyen bir insanım. Çok detaylara takılabilen, hani detay detay böyle inceleyen bir insanım. Hatta hiç unutmuyorum, eski yöneticilerimden biriydi. İzahnameleri bana gönderirdi. Çünkü o kadar çok didikliyordum ki böyle buradaki hataları Tuba bulur diye bana yolluyordu.
0: Hani, Tuba yapay zekası.
1: Bu evet hani bir avantajdı. O çok şey katıyor. Uzun vadede, orta uzun vadede çok şey katıyor. Umarım onlar için de avantajdır.
0: Çok teşekkür ederim Tuba, ağzına sağlık.
1: Ben çok
0: keyifliydi.
1: Ya.
0: Çok güzel bilgiler de verdin bize. Bu Odaya Bank'ın Konda ile yapmış olduğu araştırmanın yanında paralel dünyada da araştırmaların benzerlik taşıması da bize rakamların dünyada da henüz istenilen seviyeye gelmediğini açıkçası göstermiş.
1: Tekrar umarım geleceğiz.
0: İnşallah. İlerliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
4: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odaya Radyo.

0: başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde yine biraz piyasa haberleri, biraz son birkaç haftadır piyasaları etkileyen gündemi, güncel gündemi konuşacağız. Şimdi tabii son 1-2 haftada biraz hareketli günlerden yine global piyasalar geçiyor. Tabii tüm piyasanın odak noktasında Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve jeopolitik riskler var ama bir yandan da makroekonomik dinamikler, merkez bankaları, özellikle Fed ve Fed'in faiz patikası ön plan çıkmaya başladı. O yüzden burada aslında gündemi ikiye bölebiliriz. Bir taraftan dediğimiz gibi jeopolitik riskler ve Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı. Diğer taraftan baktığımızda da piyasa biraz piyasanın kendi dinamiklerine, yani makroekonomik dinamiklere biraz daha odaklanmış durumda. Bu makroekonomik dinamikler kapsamında da faiz patikası Fed'in ve piyasanın gidişatı gelen makroekonomik datalarla nasıl şekillenecek tarafında odaklanmış durumda. Şimdi jeopolitik tarafla ilgili birkaç cümlede görünme bakarsak, o tarafta iki tane aslında konu öne çıkıyor. Birincisi, evet, uzun bir sürede devam eden bir savaş var. Belli aralıklarla bu savaşın gidişatı daha olumluya gitti. Belli aralıklarda burada çatışmalar arttı. İşte bir 60 günlük ateşkes süreci vardı. O sona erdi ve Trump onu uzatmayacağını söyledi. İnişi çıkışı bir seyri görüyoruz o tarafta. Şimdi tabii sürecin bu kadar uzun sürmesi ve haber akışının bir olumlu bir olumsuz gidip gelmesi belli bir yerde, yani savaşın ilk çıktığı güne göre baktığımızda piyasa fiyatlamalarında ağırlığı biraz da azalmış durumda. Tabii çok büyük bir ağırlık içeriyor hala. Hala piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Ama tabii savaşın ilk çıktığı aylardaki ağırlığını biraz azaltmış oldu. Yani piyasanın genel zaten bir refleksinde bu olumsuz konuları uzun sürdüğü sürece belli bir yerde idrak edebiliyor. Yani işte hatırlarsanız burada en iyi örneği Rusya-Ukrayna savaşında verebiliriz. İşte kaç yıldır devam eden bir savaş ilk çıktığında ki piyasa etkilerini hatırlıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada bu kadar uzun süren bir savaş, şu anda piyasalara etkisi neredeyse hiç yok diyebiliriz. Hatta bazılarımız hani Rusya-Ukrayna savaşını unuttuk bile. Ama orada devam eden, hala anlaşmaya gitmeyen devam eden bir süreç var. Belli aralıklarla orada da haber akışı artabiliyor ama hani piyasalara etkisine baktığımızda çok minimal bir etki yaratıyor. Burada da tabii bir Amerika ile İran arasındaki savaşı bir Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla kıyaslamıyorum ama tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın ağırlığı çok daha farklı olabiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve petrol enerji kaynaklı sebeplerden dolayı daha farklı bir nokta ama hani neyi söylemeye çalışıyorum? Piyasa böyle olumsuzlukları belli bir yerden sonra biraz daha normalize etmeye çalışıyor. Biraz daha idrak etmeye çalışıyor. Şimdi tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın da bu şekilde uzamış olması ve bir iyi bir kötü haber, inişi çıkışı bir sürece girmiş olması da piyasaları biraz daha etkisini azaltmış durumda. Fakat hala belli haber akışlarıyla çok etkili olduğunu görüyoruz. Onunla da ilgili baktığımızda dediğim gibi 60 günlük barış süreci sona erdi. Trump bunu uzatmayacağını söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı oldu. Burada baktığımızda hala orada çatışmalar devam ediyor. Şimdi bir barış sürecinde ki yani bu hem işte İsrail ile Lübnan arasında hem işte Amerika ile İran arasındaki bu barış sürecinde biraz daha jeopolitik risklerde düşüş olmuştu ama son birkaç gündür burada biraz yeniden artış görüyoruz. Dediğim gibi barış sürecinin uzatılmamış olması, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sona ermiş olması, dediğim gibi İsrail'in orada Lübnan'a bir hava saldırısı oldu. O sürecin yeniden hani orada bir ateşkesin bozulmuş olması. Ya bu tarafta yeniden konuları biraz alevlendirmiş durumda. Hürmüz Boğazı hala kapalı. İki tarafta orada üstünlük kurmaya çalışıyor. İki tarafta Hürmüz Boğazı'na hakim olduğunu söylüyor. Amerika biz oranın hakim olduk diyor. İran yok biz oranın hakimiyiz diyor. Amerika Trump oranın Amerikan toprağı sayılması gerektiğini söylüyor. Yani o tarafta Hürmüz Boğazı'nda da süreç sıkıntılı. Bu son işte birkaç gündür, dedim ki bundan öncesinde biraz tansiyon düşmüştü ama son birkaç gündür gelen bu haber akışıyla yeniden o tarafta bir canlanma görüyoruz. Petrol fiyatları yeniden 90 doların üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 90 doların üzerine çıktı ve bu taraftaki tansiyon yükselmesiyle beraber tedirginlik devam ediyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi ilk savaşın çıktığı zamana kadar kıyasla bakarsak fiyatlama ağırlığı biraz azalsa da böyle ara ara tansiyonun yükselmesi, haber akışının artması piyasalara da etkili oluyor. Şu anda o taraftaki belirsizliğin yeniden biraz artması ve bir anlaşmaya ve barışa yönelik umutların azalması yeniden jeopolitik risklerde artış olarak özellikle petrol fiyatlarını yükseltmesiyle piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Şimdi tabii buradaki en büyük etkiyi nerede görüyoruz? Böyle tansiyon yükseldiği zaman özellikle petrolün böyle yükselişin içine girmesi, şimdiki örnekte gibi 90 doların üzerine çıkması yeniden enflasyonist baskıları gündeme getiriyor. Enflasyon tedirginliğini gündeme getiriyor. Bu noktada da tabii faiz artışları gelir mi konusunu yeniden gündeme taşıyor. Bundan dolayı da özellikle tansiyon yükseldiği noktada petrol fiyatlarındaki böyle artışla beraber piyasalarda bu tedirginliği görüyoruz. Şimdi bu dediğimiz gibi piyasa etken birinci bacakta. İkinci bacağına geldiğimizde konunun dediğim gibi program başındaki dediğim gibi makroekonomik datalara biraz odaklanmış durumda. Yani burada Fed'in faiz politikası nasıl olacak? Yani Fed bir faiz artımı yapacak mı yapmayacak mı konusu çok tartışılan bir konuydu. İşte en son Fed toplantısını takip etmiştik. Orada bir faiz değişikliği olmamıştı ama ileriye yönelik bir faiz politikası ile ilgili çok da net bir resim çizmemişti Fed Başkanı Kevin Warsh. Enflasyonla ilgili süreci nasıl yöneteceği ile ilgili de çok bir net bir resim çizmemesi piyasalarda biraz algıyı bozmuştu. Fed toplantısı sonrasında piyasanın biraz bozulduğunu görmüştük. Fakat sonrasında gelen makroekonomik datalar, yani bu Fed öncesinde işte istihdam görmüştük. İstihdam, tarım işi istihdam datasının beklentilerden çok düşük gelerek istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu göstermesi, ki oradaki algı çünkü istihdam piyasası güçlü gidiyor bir sıkıntı yok modundaydı, ama en son gelen tarım dışı istihdam datasının eksi gelmesi, daralma göstermesi burada ya gerçekten de istihdam piyasasında acaba bir soğuma mı var tedirginliğini oluşturdu piyasada. Tabii tek bir datayla bunu söyleyemeyiz ama en azından en son istihdam datası böyle bir kaygı yaratmıştı. Sonrasında tabii Fed toplantısını gördük. Orada da belli açıklamalar geldi ama sonrasında gördüğümüz enflasyon datası. Amerika'da gelen TÜFE ve ÜFE datasına baktığımızda beklentilerden düşük geldi. Yani enflasyon tarafında o korkulan yükseliş gelmemiş oldu. Beklentilerden daha düşük bir enflasyon gördük. Hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. Bu ciddi anlamda tabii piyasayı rahatlattı. Yani Fed'in tabii iki tane dual mandate dediğimiz iki tane esas görevi var. Birincisi işte piyasada ekonomideki maksimum istihdamı sağlaması. İkinci sorumluluğu ise fiyat istikrarını sağlaması. Bu iki tane görevi çerçevesinde kararlar alıyor. Şimdi tabii burada istihdamın yavaşlıyor olması, öte yandan da enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi, bir anda piyasada Fed'in o zaman faiz arttırmasına gerek yok, arttıramayacak, 2026'da bir faiz artışı yapamayacak algısını doğurmuş oldu. İstihdamın yavaşladığı, enflasyonun da beklendiği kadar yükselmediği noktada bir merkez bankasının faiz artışı yapmasına gerek duyulmuyor. Bu algının da oturmasıyla beraber ya o zaman Fed bu artışı yapamayacak algısı doğdu ki bu datalardan önce ciddi anlamda 2026 yılında bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Hatta bu Eylül ayında ciddi anlamda fiyatlanıyordu önümüzdeki ilk Fed toplantısında. Enflasyon datasından sonra bir de üzerine Amerika'daki perakende satışlarda datasını gördük. O da beklentilerden düşük geldi. Bununla beraber o datadan sonra iyice bu faiz artışı yapamayacak, faiz artışı yapmasına gerek olmayacak algısı iyice oturmuş oldu ki zaten bu datalardan önce Amerika'daki swap piyasasına baktığımızda dediğim gibi bir tane artışı çok büyük ihtimalle fiyatlarken bu datalardan sonra baktığımızda 2026 yılında tam ihtimalle bir faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor. İlk artışı 2027 Ocak ayına çekmiş, ötelemiş durumda piyasa bu datalardan sonra. Tabii burada Fed'in faiz arttırmasına gerek olmayacak bu datalardan sonra algısının oturması piyasada bir anda risk iştahını arttırmıştı. Bununla beraber tahvil faizlerinde, kısa vadeli tahvil faizlerinde biraz geri çekilme görmüştük. Dolarda değer kaybını görmüştük. Bu algıyla beraber de artan risk iştahı altını ve gümüşü o dip seviyelerinden yukarı doğru bir mini rally yapmıştı. İşte altının onzu 4400 doları yeniden geçerek 4430-4440 dolarlara kadar çıkmıştı. Gümüş de yeniden 66 dolar, onzu 66 doların üzerine kadar gelmişti. İşte bu altın, bu emtia tarafındaki rally'yi tetikleyen tamamen bu bahsettiğim makroekonomik tarafta gelen hem istihdam piyasasında yavaşlamayı gösteren hem de enflasyon konusunda beklenildiği kadar enflasyonist bir durum olmadığını gösteren datalarla beraber Fed'den beklenen faiz artışının ihtimalinin düşmesi bu piyasaya o ralliyi getirdi. Dediğim gibi faizlerin biraz düşüyor olması, altının, doların değer kaybediyor olması. Bununla beraber zaten bu savaş sürecinde ciddi satış gören altın ve gümüşün diplerden toplanarak 4400 dolar ve 66 doların üzerlerine kadar çıktığını görmüştük. Şimdi bu risk iştahı bu rüzgarı arkasına aldı emtia. Bununla beraber bu son 1-2 güne kadar bu seviyelerde biraz gidiyordu. Fakat işte bu son bu çekimi yaptığımız bu son 1-2 gün özelinde baktığımızda jeopolitik taraf da bahsettiğim risklerin bir anda yeniden yükselmesi gibi işte bu datalardan sonra geldi. Yani bu makroekonomik datalar ılımlı geldi. Fed'den faiz artışı ihtimali azaldı. Bununla beraber piyasada bu ralliyi görmüştük. Fakat sonrasında son 1-2 güne baktığımızda yeniden jeopolitik taraftaki risklerin artması, yeniden Amerika ile İran arasındaki durumun belirsizleşmesi, yeniden Hürmüz Boğazı konusundaki tansiyonun artması piyasada petrolün artışıyla beraber tedirginlik yaratmaya başladı. Zaten petrolün yükseldiği noktada petrol yükselirse bu enflasyona olumsuz yansır mı? Enflasyona olumsuz yansıdığı noktada FED faiz arttırması gerekir mi? Yani o ılımlı makroekonomik datalardan sonra faiz artışı ihtimali düşmüşken şimdi petrolün yeniden jeopolitik riskler sebebiyle yükselmesi burada FED'den acaba eğer bu petrol fiyatları böyle yüksek seyretmeye devam ederse enflasyonist ortamı yeniden bir enflasyon baskısı yeniden artması FED'in acaba 2026 yılında yıl sonuna doğru bir faiz artışını itebilir mi? Tedirginliğiyle beraber biraz altında gümüşte o işte yaşadığı minerallerinin biraz geri çekildiğini görüyoruz. O 4400 doların üzerlerinden 66 doların üzerlerinden biraz da bugün çekimi yaptığımız günde 4400 doların altına düşen bir altın ve 65 dolarlara kadar gelen bir gümüş olduğunu görüyoruz. Yani biraz ralliyi bozmuş durumda. Öte yandan önemli diğer bir konu makroekonomik tarafta odaklanmamız gereken tahvil, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda özellikle 30 yıllık Amerikan tahvil faizini takip etmenizi tavsiye ederim. O tarafta ciddi anlamda yükseliş görüyoruz. Hatta işte bugün 5.33'lere kadar gelerek 2007 yılından beri en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. 30 yıllık tahvil faizi 5.33'e kadar çıkmış durumda bu programı çektiğimiz günde. Bu da dediğim gibi 2007 yılından itibaren en yüksek seviyesi. Şimdi genel olarak global piyasalarda baktığımızda verim eğrilerinde dikleş görüyoruz. Yani kısa vadeli tahvil faizleri haber akışına göre belli oranda daha ılımlı seyrediyor. Hatta işte enflasyonist baskıların düştüğü noktadaki işte bu verim eğrisinin kısa tarafı daha çok enflasyon, daha çok politika faizine odaklı tarafı olduğu için burada enflasyon baskılarının azaldığı noktada faiz artışı ihtimalinin düştüğü noktada kısa vadeli tahvil faizlerine biraz geri çekilme görüyoruz. Tabii riskler arttığı noktada orada da yükseliş görebiliriz ama baktığımızda verim eğrisinin kısa tarafı biraz daha politika faizine odaklı durumda. Burada hani kısa vadedeki risklerin çok yükselmediği noktada biraz daha ılımlı seyredebiliyor. Fakat verim eğrisinin uzununa doğru gittiğimiz noktada başka tedirginlikler doğuyor. Uzun vadede enflasyon yüksek seyreder mi? Uzun vadede enflasyon bu hedefine doğru geri çekilmeyebilir mi? Kaygısı. Öte yandan ülkelerin borçluluk seviyeleri artıyor. İşte Amerika tarafında da kamu borcu artıyor. Daha fazla borçlanması gerekiyor. Bu noktada daha fazla borçlanması gerektiği noktada da arzın artmasıyla beraber tabii uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliş kaydediyor. Yatırımcılar uzun vadeyi tutmak için daha fazla getiri talep ediyorlar. Riskin daha fazla olduğu için uzadıkça vade risk daha belirsizlik daha da artıyor. O yüzden verim eğrisinin uzununa doğru gidildiği zaman yatırımcılar daha fazla kompansiyon talep ediyorlar. Daha fazla getiri talep ediyorlar bu riske maruz kaldıklarından dolayı. O yüzden bu enflasyonla ilgili kaygılar artık borçluk oranlarının artması uzun vadeli tahvil faizlerinin de rekor seviyelere doğru yükselmesine sebep oldu. Bu da tabii piyasada bir olumsuz algı yaratıyor. Bunu Amerika'da başta olarak görüyoruz ama global olarak baktığımızda da tahvil faizlerinin yükselişi görüyoruz. Japonya tarafına da baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri son dönemin en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumda. Tabii Japonya dediğimizde dolar Japonya'yı çok yakından takip ettiğimiz bir konu. 162'lere geldiğinde, 163'lere geldiğinde döviz müdahalesi görmüştük. 155'lere kadar dolar Japonya paritesi düşmüştü. Ama sonradan yeniden 159-160 seviyesine kadar çıktı. Yani o tarafta da Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Ne zaman arttıracak? Mali politika nasıl seyredecek? Bu da çok önemli. Belli kritik eşikleri geçerse yeniden müdahale gelir mi Japon yenine? O yüzden dolar Japon yenini de çok yakından takip ediyor piyasa oyuncuları. Ama genel görünümde baktığımızda tabii gelecek makroekonomik dataları da yakından takip etmek önemli oluyor. Bu programı yayınlanacağı işte bu hafta baktığımızda Amerika tarafında PCE datası gelecek. Fed'in çok yakından takip ettiği özellikle çekirdek PCE fiyat endeksi hane halkının maruz kaldığı enflasyonu en iyi gösteren datalardan biri Amerika tarafında. Bu özellikle tüketici ve üretici enflasyonunun ılımlı düşük geldiği datadan sonra bu PCE datası daha da önem kazandı. Gerçekten de o enflasyon datası gibi bu PCE datası da düşük gelecek mi? Ki gelirse buradan Fed'den faiz artışı ihtimalini yeniden düşürmesi piyasaya olumlu yansıyacaktır. Ama tam tersi bu ılımlı enflasyon datalarından sonra olası bir yüksek PCE datası da piyasayı yeniden bozabilir. Çünkü yüksek bir PCE datası bir de bu son dönem son birkaç gündür ki yüksek petrol fiyatıyla birleşirse yeniden 2026 yılında Fed'den bir faiz artış ihtimalini piyasa tam ihtimalle fiyatlamaya başlayabilir. Bunun tabii başlandığı noktada risk iştahın düşmesi piyasayı bozabiliyor. O yüzden genel olarak özetlersek bir yandan jeopolitik riskleri bir yandan da makroekonomik dinamikleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Birbirinden tamamen zaten ayrı konular değil. İşte bahsettiğim gibi jeopolitik tarafta olan bir risk artan petrol fiyatları haliyle direkt makroekonomik dinamiklere de etki ediyor. Sen birbirinden çok zaten kopamayan konular. Ama bir yandan bir Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak mı? Yeniden bir barış anlaşması yapılacak mı? Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma olacak mı? O tarafta bir olumlu haber akışı olacak mı olmayacak mı? Bunu takip etmeye devam ederken piyasalar bir yandan da Amerika'dan özellikle Amerika'dan gelecek makroekonomik dataları yakından takip ediyor. Fed'in faiz politikasını değiştirmesi piyasalara çok etki yapıyor. Başta da tabii doların seyri ve faizin özellikle tahvil faizlerinin seyri bu açıdan çok önemli oluyor. Piyasaların genel belirleyici unsuru olarak tüm piyasa oyuncuları da bu dinamik yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasada zaten haber akışı çok hızlı olduğundan tabii çok hızlı değişiyor. Önümüzdeki programlarda da güncel gelişmelerle yeniden beraber olacağız. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

I'm used to it by now. Just

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzün makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli. Ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

songs, whispering the lullaby.

0: Udea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odea için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın Oblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

0: vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

0: Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde yine biraz piyasa haberleri, biraz son birkaç haftadır piyasaları etkileyen gündemi, güncel gündemi konuşacağız. Şimdi tabii son 1-2 haftada biraz hareketli günlerden yine global piyasalar geçiyor. Tabii tüm piyasanın odak noktasında Amerika ile İran arasındaki

0: savaşın gidişatı ve jeopolitik riskler var ama bir yandan da makroekonomik dinamikler, merkez bankaları, özellikle Fed ve Fed'in faiz patikası ön plana çıkmaya başladı. O yüzden burada aslında gündemi ikiye bölebiliriz. Bir taraftan dediğimiz gibi jeopolitik riskler ve Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı, diğer taraftan baktığımızda da piyasa biraz piyasanın kendi dinamiklerine, yani makroekonomik dinamiklere biraz daha odaklanmış durumda. Bu makroekonomik dinamikler kapsamında da faiz patikası Fed'in ve piyasanın gidişatı gelen makroekonomik datalarla nasıl şekillenecek tarafında odaklanmış durumda. Şimdi jeopolitik tarafla ilgili birkaç cümlede görünme bakarsak, o tarafta iki tane aslında konu öne çıkıyor. Birincisi, evet, uzun bir sürede devam eden bir savaş var. Belli aralıklarla bu savaşın gidişatı daha olumluya gitti. Belli aralıklarda burada çatışmalar arttı. İşte bir 60 günlük ateşkes süreci vardı. O sona erdi ve Trump onu uzatmayacağını söyledi. İnişi çıkışı bir seyri görüyoruz o tarafta. Şimdi tabii sürecin bu kadar uzun sürmesi ve haber akışının bir olumlu bir olumsuz gidip gelmesi, belli bir yerde, yani savaşın ilk çıktığı güne göre baktığımızda piyasa fiyatlamalarında ağırlığı biraz da azalmış durumda. Tabii çok büyük bir ağırlık içeriyor hala. Hala piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Ama tabii savaşın ilk çıktığı aylardaki ağırlığını biraz azaltmış oldu. Yani piyasanın genel zaten bir refleksinde bu olumsuz konuları uzun sürdüğü sürece belli bir yerde idrak edebiliyor. Yani işte hatırlarsanız burada en iyi örneği Rusya-Ukrayna savaşında verebiliriz. İşte kaç yıldır devam eden bir savaş, ilk çıktığında ki piyasa etkilerini hatırlıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada bu kadar uzun süren bir savaş, şu anda piyasalara etkisi neredeyse hiç yok diyebiliriz. Hatta bazılarımız Rusya-Ukrayna savaşını unuttuk bile. Ama orada devam eden, hala anlaşmaya gitmeyen devam eden bir süreç var. Belli aralıklarla orada da haber akışı artabiliyor ama hani piyasalara etkisine baktığımızda çok minimal bir etki yaratıyor. Burada da tabii bir Amerika ile İran arasındaki savaşı bir Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla kıyaslamıyorum ama tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın ağırlığı çok daha farklı olabiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve petrol enerji kaynaklı sebeplerden dolayı daha farklı bir nokta ama hani neyi söylemeye çalışıyorum? Piyasa böyle olumsuzlukları belli bir yerden sonra biraz daha normalize etmeye çalışıyor. Biraz daha idrak etmeye çalışıyor. Şimdi tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın da bu şekilde uzamış olması ve bir iyi bir kötü haber, inişi çıkışı bir sürece girmiş olması da piyasaları biraz daha etkisini azaltmış durumda. Fakat hala belli haber akışlarıyla çok etkili olduğunu görüyoruz. Onunla da ilgili baktığımızda dediğim gibi 60 günlük barış süreci sona erdi. Trump bunu uzatmayacağını söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı oldu. Burada baktığımızda hala orada çatışmalar devam ediyor. Şimdi bir barış sürecinde, ki yani bu hem işte İsrail ile Lübnan arasında hem işte Amerika ile İran arasındaki bu barış sürecinde biraz daha jeopolitik risklerde düşüş olmuştu ama son birkaç gündür burada biraz yeniden artış görüyoruz. Dediğim gibi barış sürecinin uzatılmamış olması, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sona ermiş olması, dediğim gibi İsrail'in orada Lübnan bir hava saldırısı oldu. O sürecin yeniden hani orada bir ateşkesin bozulmuş olması. Ya bu tarafta yeniden konuları biraz alevlendirmiş durumda. Hürmüz Boğazı hala kapalı. İki tarafta orada üstünlük kurmaya çalışıyor. İki tarafta Hürmüz Boğazı'na hakim olduğunu söylüyor. Amerika biz oranın hakim olduk diyor. İran yok biz oranın hakimiyiz diyor. Amerika Trump oranın Amerikan toprağı sayılması gerektiğini söylüyor. Yani o tarafta Hürmüz Boğazı'nda da süreç sıkıntılı. Bu son işte birkaç gündür, dedim ki bundan öncesinde biraz tansiyon düşmüştü ama son birkaç gündür gelen bu haber akışıyla yeniden o tarafta bir canlanma görüyoruz. Petrol fiyatları yeniden $90'ların üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden $90'ların üzerine çıktı ve bu taraftaki tansiyon yükselmesiyle beraber tedirginlik devam ediyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi ilk savaşın çıktığı zamana kadar kıyasla bakarsak fiyatlama ağırlığı biraz azalsa da böyle ara ara tansiyonun yükselmesi, haber akışının artması piyasalara da etkili oluyor. Şu anda o taraftaki belirsizliğin yeniden biraz artması ve bir anlaşmaya ve barışa yönelik umutların azalması yeniden jeopolitik risklerde artış olarak özellikle petrol fiyatlarını yükseltmesiyle piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Şimdi tabii buradaki en büyük etkiyi nerede görüyoruz? Böyle tansiyon yükseldiği zaman zaman özellikle petrolün böyle yükselişin içine girmesi, şimdiki örnekte gibi 90 doların üzerine çıkması yeniden enflasyonist baskıları gündeme getiriyor. Enflasyon tedirginliğini gündeme getiriyor. Bu noktada da tabii faiz artışları gelir mi konusunu yeniden gündeme taşıyor. Bundan dolayı da özellikle tansiyon yükseldiği noktada petrol fiyatlarındaki böyle artışla beraber piyasalarda bu tedirginliği görüyoruz. Şimdi bu dediğimiz gibi piyasa etken birinci bacakta. İkinci bacağına geldiğimizde konunun dediğim gibi program başındaki dediğim gibi makroekonomik datalara biraz odaklanmış durumda. Yani burada Fed'in faiz politikası nasıl olacak? Yani Fed bir faiz artımı yapacak mı yapmayacak mı konusu çok tartışılan bir konuydu. İşte en son Fed toplantısını takip etmiştik. Orada bir faiz değişikliği olmamıştı ama ileriye yönelik bir faiz patikası ile ilgili de çok da net bir resim çizmemişti Fed Başkanı Kevin Warsh. Enflasyonla ilgili süreci nasıl yöneteceği ile ilgili de çok bir net bir resim çizmemesi piyasalarda biraz algıyı bozmuştu. Fed toplantısı sonrasında piyasanın biraz bozulduğunu görmüştük. Fakat sonrasında gelen makroekonomik datalar, yani bu Fed öncesinde işte istihdam görmüştük. İstihdam, tarım dışı istihdam datasının beklentilerden çok düşük gelerek istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu göstermesi, ki oradaki algı çünkü istihdam piyasası güçlü gidiyor, bir sıkıntı yok modundaydı, ama en son gelen tarım dışı istihdam datasının eksi gelmesi, daralma göstermesi burada ya gerçekten de istihdam piyasasında acaba bir soğuma mı var tedirginliğini oluşturdu piyasada. Tabii tek bir datayla bunu söyleyemeyiz ama en azından en son istihdam datası böyle bir kaygı yaratmıştı. Sonrasında tabii Fed toplantısını gördük. Orada da belli açıklamalar geldi ama sonrasında gördüğümüz enflasyon datası. Amerika'da gelen TÜFE ve ÜFE datasına baktığımızda beklentilerden düşük geldi. Yani enflasyon tarafında o korkulan yükseliş gelmemiş oldu. Beklentilerden daha düşük bir enflasyon gördük. Hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. Bu ciddi anlamda tabii piyasayı rahatlattı. Yani Fed'in tabii iki tane dual mandate dediğimiz iki tane esas görevi var. Birincisi işte piyasada ekonomideki maksimum istihdamı sağlaması. İkinci sorumluluğu ise fiyat istikrarını sağlaması. Bu iki tane görevi çerçevesinde kararlar alıyor. Şimdi tabii burada istihdamın yavaşlıyor olması, öte yandan da enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi, bir anda piyasada Fed'in o zaman faiz arttırmasına gerek yok, arttıramayacak, 2026'da bir faiz artışı yapamayacak algısını doğurmuş oldu. İstihdamın yavaşladığı, enflasyonun da beklendiği kadar yükselmediği noktada bir merkez bankasının faiz artışı yapmasına gerek duyulmuyor. Bu algının da oturmasıyla beraber ya o zaman Fed bu artışı yapamayacak algısı doğdu ki bu datalardan önce ciddi anlamda 2026 yılında bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Hatta bu Eylül ayında ciddi anlamda fiyatlanıyordu önümüzdeki ilk Fed toplantısında. Enflasyon datasından sonra bir de üzerine Amerika'daki perakende satışlar datasını gördük. O da beklentilerden düşük geldi. Bununla beraber o datadan sonra iyice bu faiz artışı yapamayacak, faiz artışı yapmasına gerek olmayacak algısı iyice oturmuş oldu ki zaten bu datalardan önce Amerika'daki swap piyasasına baktığımızda dediğim gibi bir tane artışı çok büyük ihtimalle fiyatlarken bu datalardan sonra baktığımızda 2026 yılında tam ihtimalle bir faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor. İlk artışı 2027 Ocak ayına çekmiş, ötelemiş durumda piyasa bu datalardan sonra. Tabii burada Fed'in faiz arttıramayacak, arttırmasına gerek olmayacak bu datalardan sonra algısının oturması piyasada bir anda risk iştahını arttırmıştı. Bununla beraber tahvil faizlerinde, kısa vadeli tahvil faizlerinde biraz geri çekilme görmüştük. Dolarda değer kaybını görmüştük. Bu algıyla beraber de artan risk iştahı altını ve gümüşü o dip seviyelerinden yukarı doğru bir mini rally yapmıştı. İşte altının onzu 4400 doları yeniden geçerek 4430-4440 dolarlara kadar çıkmıştı. Gümüşte yeniden 66 dolar, onzu 66 doların üzerine kadar gelmişti. İşte bu altın, bu emtia tarafındaki rally'yi tetikleyen tamamen bu bahsettiğim makroekonomik tarafta gelen hem istihdam piyasasında yavaşlamayı gösteren hem de enflasyon konusunda beklenildiği kadar enflasyonist bir durum olmadığını gösteren datalarla beraber Fed'den beklenen faiz artışının ihtimalinin düşmesi bu piyasaya oralliği getirdi. Dediğim gibi faizlerin biraz düşüyor olması, altının, doların değer kaybediyor olması, bununla beraber zaten bu savaş sürecinde ciddi satış gören altın ve gümüşün diplerden toplanarak 4400 dolar ve 66 doların üzerlerine kadar çıktığını görmüştük. Şimdi bu risk iştahı bu rüzgarı arkasına aldı emtia. Bununla beraber bu son 1-2 güne kadar bu seviyelerde biraz gidiyordu. Fakat işte bu son bu çekimi yaptığımız bu son 1-2 gün özelinde baktığımızda jeopolitik tarafta bahsettiğim risklerin bir anda yeniden yükselmesi gibi işte bu datalardan sonra geldi. Yani bu makroekonomik datalar ılımlı geldi. Fed'den faiz artış ihtimali azaldı. Bununla beraber piyasada bu ralliyi görmüştük. Fakat sonrasında son 1-2 güne baktığımızda yeniden jeopolitik taraftaki risklerin artması, yeniden Amerika ile İran arasındaki durumun belirsizleşmesi, yeniden Hürmüz Boğazı konusundaki tansiyonun artması piyasada petrolün artışıyla beraber tedirginlik yaratmaya başladı. Zaten petrolün yükseldiği noktada petrol yükselirse bu enflasyon olumsuz yansır mı? Enflasyon olumsuz yansıdığı noktada FED faiz arttırması gerekir mi? Yani o ılımlı makroekonomik datalardan sonra faiz artışı ihtimali düşmüşken şimdi petrolün yeniden jeopolitik riskler sebebiyle yükselmesi burada FED'den acaba eğer bu petrol fiyatları böyle yüksek seyretmeye devam ederse enflasyonist ortamı yeniden bir enflasyon baskısı yeniden artması FED'in acaba 2026 yılında yıl sonuna doğru bir faiz artışını itebilir mi? Tedirginliğiyle beraber biraz altında, gümüşte o işte yaşadığı minerallerin biraz geri çekildiğini görüyoruz. O 4400 doların üzerlerinden 66 doların üzerlerinden biraz da bugün çekimi yaptığımız günde 4400 doların altına düşen bir altın ve 65 dolarlara kadar gelen bir gümüş olduğunu görüyoruz. Yani biraz ralliyi bozmuş durumda. Öte yandan önemli diğer bir konu, makroekonomik tarafta odaklanmamız gereken tahvil, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda özellikle 30 yıllık Amerikan tahvil faizini takip etmenizi tavsiye ederim. O tarafta ciddi anlamda yükseliş görüyoruz. Hatta işte bugün 5.33'lere kadar gelerek 2007 yılından beri en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. 30 yıllık tahvil faizi 5.33'e kadar çıkmış durumda bu programı çektiğimiz günde. Bu da dediğim gibi 2007 yılından itibaren en yüksek seviyesi. Şimdi genel olarak global piyasalarda baktığımızda verim eğrilerinde dikleşmiş görüyoruz. Yani kısa vadeli tahvil faizleri haber akışına göre belli oranda daha ılımlı seyrediyor. Hatta işte enflasyonist baskıların düştüğü noktadaki işte bu verim eğrisinin kısa tarafı daha çok enflasyon, daha çok politika faizine odaklı tarafı olduğu için burada enflasyon baskılarının azaldığı noktada, faiz artışı ihtimalinin düştüğü noktada kısa vadeli tahviller, tahvil faizlerine biraz geri çekilme görüyoruz. Tabii riskler arttığı noktada orada da yükseliş görebiliriz ama baktığımızda verim eğrisinin kısa tarafı biraz daha politika faize odaklı durumda. Burada hani kısa vadedeki risklerin çok yükselmediği noktada biraz da ılımlı seyredebiliyor. Fakat verim eğrisinin uzuna doğru gittiğimiz noktada başka tedirginlikler doğuyor. Uzun vadede enflasyon yüksek seyreder mi? Uzun vadede enflasyon bu hedefine doğru geri çekilmeyebilir mi kaygısı? Öte yandan ülkelerin borçluluk seviyeleri artıyor. İşte Amerika tarafında da kamu borcu artıyor. Daha fazla borçlanması gerekiyor. Bu noktada daha fazla borçlanması gerektiği noktada da arzın artmasıyla beraber tabii uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliş kaydediyor. Yatırımcılar uzun vadeyi tutmak için daha fazla getiri talep ediyorlar. Riskin daha fazla olduğu için uzadıkça vade risk daha, belirsizlik daha da artıyor. O yüzden verim eğrisinin uzununa doğru gidildiği zaman yatırımcılar daha fazla kompansiyon talep ediyorlar. Daha fazla getiri talep ediyorlar bu riske maruz kaldıklarından dolayı. O yüzden bu enflasyonla ilgili kaygılar artık borçluk oranlarının artması uzun vadeli tahvil faizlerinin de rekor seviyelere doğru yükselmesine sebep oldu. Bu da tabii piyasada bir olumsuz algı yaratıyor. Bunu Amerika'da başta olarak görüyoruz ama global olarak baktığımızda da tahvil faizlerinin yükselişi görüyoruz. Japonya tarafına da baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri son dönemin en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumda. Tabii Japonya dediğimizde dolar Japon yeni çok yakından takip ettiğimiz bir konu. 162'lere geldiğinde, 163'lere geldiğinde döviz müdahalesi görmüştük. 155'lere kadar dolar Japon yeni paritesi düşmüştü. Ama sonradan yeniden 159-160 seviyesine kadar çıktı. Hani o tarafta da Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Ne zaman arttıracak? Mali politika nasıl seyredecek? Bu da çok önemli. Belli kritik eşiklere geçerse yeniden müdahale gelir mi Japon yenine? O yüzden dolar Japon yenini de çok yakından takip ediyor piyasa oyuncuları. Ama genel görünümde baktığımızda tabii gelecek makroekonomik dataları da yakından takip etmek önemli oluyor. Bu programı yayınlanacağı işte bu hafta baktığımızda Amerika tarafında PCE datası gelecek. Fed'in çok yakından takip ettiği özellikle çekirdek PCE fiyat endeksi hane halkının maruz kaldığı enflasyonu en iyi gösteren datalardan biri Amerika tarafında. Bu özellikle tüketici ve üretici enflasyonunun ılımlı düşük geldiği datadan sonra bu PCE datası daha da önem kazandı. Gerçekten de o enflasyon datası gibi bu PCE datası da düşük gelecek mi? Ki gelirse buradan Fed'den faiz artış ihtimalini yeniden düşürmesi piyasaya olumlu yansıyacaktır. Ama tam tersi bu olumlu ılımlı enflasyon datalarından sonra olası bir yüksek PCE datası da piyasayı yeniden bozabilir. Çünkü yüksek bir PCE datası bir de bu son dönem son birkaç gündür ki yüksek petrol fiyatı ile birleşirse yeniden 2026 yılında Fed'den bir faiz artış ihtimalini piyasa tam ihtimalle fiyatlamaya başlayabilir. Bunun tabii başlandığı noktada risk iştahının düşmesi piyasayı bozabiliyor. O yüzden genel olarak özetlersek bir yandan jeopolitik riskleri bir yandan da makroekonomik dinamikleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Birbirinden tamamen zaten ayrı konular değil. İşte bahsettiğim gibi jeopolitik tarafta olan bir risk artan petrol fiyatları haliyle direkt makroekonomik dinamiklere de etki ediyor. Sen birbirinden çok zaten kopamayan konular. Ama bir yandan bir Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak mı? Yeniden bir barış anlaşması yapılacak mı? Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma olacak mı? O tarafta bir olumlu haber akışı olacak mı olmayacak mı? Bunu takip etmeye devam ederken piyasalar bir yandan da Amerika'dan özellikle Amerika'dan gelecek makroekonomik dataları yakından takip ediyor. Fed'in faiz politikasını değiştirmesi piyasaya da çok etki yapıyor. Başta da tabii doların seyri ve faizin özellikle tahvil faizlerinin seyri bu açıdan çok önemli oluyor. Piyasaların genel belirleyici unsuru olarak tüm piyasa oyuncuları da bu dinamik yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasada zaten haber akışı çok hızlı olduğundan tabii çok hızlı değişiyor. Önümüzdeki programlarda da güncel gelişmelerle yeniden beraber olacağız. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
1: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair

0: Radyo.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermayeyle yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
3: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon

0: algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Odeya Radyo.
1: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın O-Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya Radyo.

0: Kalbinin Sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: cool breeze coming from the sea.
1: Och det är radio.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.